seni artık ne arayıp ne soracağım. Elbet bir gün of aşkı bilen bir sevgili